0: Çok iyi.
1: Tabipler Birliği'nden alkol uyarısı geldi. Enflasyon yeniden yükselişte.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da alkol tüketimine yönelik politikaların sertleştirilmesi çağrısı yapıldı. Alman Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Büşin, ülkede alkolle mücadele kapsamında daha güçlü önlemler alınması gerektiğini söyledi. Deutschland Funk'a yaptığı açıklamada Almanya'da ciddi bir alkol sorunu bulunduğunu belirten Büşin, özellikle kutlama etkinliklerinde alkol tüketmediğinizde adeta kendinizi açıklamak zorunda kalıyorsunuz, dedi. Gençler arasında alkol tüketiminin çok erken yaşlarda başladığını da vurguladı. Büyüğüne göre alkol vergisinin artırılması özellikle gençlerin alkolle tanışmasını geciktirebilir. Bunun yanı sıra fiyat politikaları, reklam kısıtlamaları ve satış erişiminin sınırlandırılması gibi araçların da etkili olabileceğini ifade etti. Bazı ülkelerde ruhsatlı alkol satış mağazalarının bulunduğunu hatırlatan Büşin, Almanya'da ise alkolün süpermarketlerde ve büfelerde kolayca erişilebilir olmasının önemli bir fark yarattığını söyledi. Uzmanlara göre Almanya'da alkol tüketimiyle mücadelede daha kapsamlı ve daha kararlı adımlar atılması tartışılmaya devam edecek. İran savaşı petrol fiyatlarını, petrol fiyatları da tüketici fiyatlarını zorluyor. Almanya'da enflasyon Nisan ayında yeniden hız kazanarak son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 arttı. Böylece enflasyon Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Yetkililer artışın başlıca nedeninin İran'daki savaşın tetiklediği yükselen petrol fiyatları olduğunu belirtiyor. Mart ayında enflasyon %2,7, Şubat ayında ise %1,9 seviyesindeydi. Nisan'daki sıçrama fiyat baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Resmi açıklamada özellikle yakıt fiyatlarının enflasyonu yukarı çeken temel unsur olduğu vurgulandı. Enerji maliyetlerindeki artış hem ulaşım hem de üretim maliyetleri üzerinden ekonominin geneline yayılıyor. Enflasyonun yeniden hızlanması Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini değerlendirdiği bir dönemde dikkat çekici bir gelişme. Petrol fiyatlarındaki jeopolitik kaynaklı dalgalanma Almanya ekonomisinin dış şoklara ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüketiciler açısından tablo net. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe enflasyonun düşüş trendine girmesi zorlaşıyor. Ekonomistler enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde yılın geri kalanında da benzer baskıların görülebileceği uyarısında bulunuyor. Almanya'da konut sıkıntısı artık yalnızca bir istatistik değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir sorun haline geldi. Almanya İstatistik Dairesi verilerine göre 2025 yılında nüfusun %12'si aşırı kalabalık konutlarda yaşıyor. Bu oran 5 yıl önce %10 seviyesindeydi. Veriler konut darlığının özellikle bazı grupları daha fazla etkilediğini gösteriyor. Yabancı uyruklular, düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler en çok zorlanan kesimler arasında yer alıyor. Büyük şehirlerde dar konutlarda yaşayanların oranı %17'ye çıkarken kırsal bölgelerde bu oran %5,5'ta kaldı. Uzmanlara göre sorunun temelinde yalnızca konut yetersizliği değil, aynı zamanda konutların yatırım aracına dönüşmesi de bulunuyor. Bu durum kiraların yükselmesine ve özellikle şehir merkezlerinde uygun fiyatlı konutların azalmasına yol açıyor. siyasette çözüm olarak kira artışlarının sınırlandırılması, sosyal konutların artırılması ve boş konutlara yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Ancak uzmanlar mevcut politikaların sorunu çözmekte yetersiz kaldığını belirtiyor. Konut krizi Almanya'da giderek ekonomik bir sorundan çok sosyal bir sorun haline gelirken uzmanlar önümüzdeki yıllarda bu konunun ülkenin en önemli gündem başlıklarından biri olacağı görüşünde.

0: denetim kurumlarının sosyal medyayı yeterince kontrol etmediğini belirterek şirketleri mahkemeye taşıdı. Amaçlarının sektörde caydırıcı emsal kararlar oluşturmak olduğunu açıkladı. Schröder üzerinden arabuluculuk önerisi Berlin'de tartışma yarattı. Ukrayna Savaşı ile ilgili diplomatik çözüm arayışları Almanya'da yeni bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski Almanya Başbakanı Schröder'i olası bir arabulucu olarak önermesi Berlin'de geniş yankı uyandırdı. Alman hükümeti öneriyi reddetti. Hükümet sözcüsü Cornelius, Putin'in açıklamalarında somut bir ilerleme görmediklerini ve mevcut durumda arabulucuya ihtiyaç olmadığını belirtti. Cornelius, bu tür çıkışların kamuoyunu bölmeye yönelik olduğunu savundu. Siyasi partilerin çoğu da öneriye karşı çıkarken SPD, AfD ve BSV içinde bazı isimler ise fikrin tamamen reddedilmemesi gerektiğini dile getirdi. SPD'li bazı dış politika isimleri savaşın sona erdirilmesi için tüm girişimlerin değerlendirilmesi gerektiğini ve Schröder üzerinden bir kanal açılmasının tamamen dışlanmaması gerektiğini ifade etti. Ancak SPD içinde görüş ayrılığı bulunuyor. Bazı isimler öneriyi olası bir fırsat olarak görürken eski SPD'li Roth bu fikri siyasi manevra olarak nitelendirdi. Roth'a göre gerçek bir çözüm ateşkesle başlamalı ve arabulucu her durumda Ukrayna tarafından kabul edilmeli. BSV ve AfD cephesinde ise öneriye daha açık destek geldi. CDU, Yeşiller, FDP ve Sol Parti ise Schröder'in Putin'e yakınlığı nedeniyle tarafsız bir arabulucu olamayacağını savundu. Avrupa Birliği temsilcileri de benzer şekilde Schröder'in geçmiş bağlantıları nedeniyle güvenilir bulunmadığını belirtti. Putin'in Schröder önerisi Almanya'da yalnızca Ukrayna Savaşı'na dair diplomasi tartışmasını değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik politikadaki siyasi ayrışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Almanya Sosyal Birliği VDK Sağlık Bakanı Varken'in bakım sigortasında planladığı değişikliklere sert tepki gösterdi. Özellikle bakım derecelerine erişimin zorlaştırılması yönündeki önerilerin ciddi sorunlar yaratabileceği uyarısı yapıldı. VDK Başkanı Bentele bu planların kısa vadede tasarruf sağlasa da uzun vadede daha yüksek maliyetlere yol açacağını söyledi. Bentele'ye göre erken dönemlerde bakım ve destek hizmetlerine erişimi kısıtlanan insanlar ilerleyen yıllarda çok daha ağır bakım ihtiyaçlarına sahip oluyor. Birlik hükümetin yaklaşımını geçici tasarruf odaklı olarak eleştirerek Almanya'da bakım sistemi için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir reform eksikliği bulunduğunu savundu. VDK, bakım hizmetlerinin yerel yönetimlerin sorumluluğuna verilmesini ve finansmanın federal ve eyalet düzeyinde karşılanmasını öneriyor. Ayrıca tüm vatandaşların gelir durumuna bakılmaksızın katkı yaptığı daha güçlü bir finansman modeli de gündeme getirildi. Pandemi dönemine ait ek maliyetlerin ise genel vergilerden karşılanması gerektiği ifade edildi. YouGov anketine göre halkın %77'si bakım derecelerine erişimin zorlaştırılmasına karşı çıkıyor. VDK Başkanı Bentele de bu sonucu insanlar bakımda güvenlik istiyor, ihtiyaç sahipleri üzerinden tasarruf değil sözleriyle değerlendirdi. Tartışmalar Almanya'da bakım sigortasının geleceğine yönelik reformların önümüzdeki dönemde daha da yoğun bir şekilde gündemde olacağını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, daha fazla detay için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokasel.de. Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kasel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz.
3: çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz Almanya'da olan.

haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Tabipler Birliği'nden alkol uyarısı geldi. Enflasyon yeniden yükselişte.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da alkol tüketimine yönelik politikaların sertleştirilmesi çağrısı yapıldı. Alman Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Büşin, ülkede alkolle mücadele kapsamında daha güçlü önlemler alınması gerektiğini söyledi. Deutschland Funk'a yaptığı açıklamada Almanya'da ciddi bir alkol sorunu bulunduğunu belirten Büşin, özellikle kutlama etkinliklerinde alkol tüketmediğinizde adeta kendinizi açıklamak zorunda kalıyorsunuz, dedi. Gençler arasında alkol tüketiminin çok erken yaşlarda başladığını da vurguladı. Büyüğüne göre alkol vergisinin artırılması özellikle gençlerin alkolle tanışmasını geciktirebilir. Bunun yanı sıra fiyat politikaları, reklam kısıtlamaları ve satış erişiminin sınırlandırılması gibi araçların da etkili olabileceğini ifade etti. Bazı ülkelerde ruhsatlı alkol satış mağazalarının bulunduğunu hatırlatan Büşin, Almanya'da ise alkolün süpermarketlerde ve büfelerde kolayca erişilebilir olmasının önemli bir fark yarattığını söyledi. Uzmanlara göre Almanya'da alkol tüketimiyle mücadelede daha kapsamlı ve daha kararlı adımlar atılması tartışılmaya devam edecek. İran savaşı petrol fiyatlarını, petrol fiyatları da tüketici fiyatlarını zorluyor. Almanya'da enflasyon Nisan ayında yeniden hız kazanarak son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 arttı. Böylece enflasyon Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Yetkililer artışın başlıca nedeninin İran'daki savaşın tetiklediği yükselen petrol fiyatları olduğunu belirtiyor. Mart ayında enflasyon %2,7, Şubat ayında ise %1,9 seviyesindeydi. Nisan'daki sıçrama fiyat baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Resmi açıklamada özellikle yakıt fiyatlarının enflasyonu yukarı çeken temel unsur olduğu vurgulandı. Enerji maliyetlerindeki artış hem ulaşım hem de üretim maliyetleri üzerinden ekonominin geneline yayılıyor. Enflasyonun yeniden hızlanması Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini değerlendirdiği bir dönemde dikkat çekici bir gelişme. Petrol fiyatlarındaki jeopolitik kaynaklı dalgalanma Almanya ekonomisinin dış şoklara ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüketiciler açısından tablo net. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe enflasyonun düşüş trendine girmesi zorlaşıyor. Ekonomistler enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde yılın geri kalanında da benzer baskıların görülebileceği uyarısında bulunuyor. Almanya'da konut sıkıntısı artık yalnızca bir istatistik değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir sorun haline geldi. Almanya İstatistik Dairesi verilerine göre 2025 yılında nüfusun %12'si aşırı kalabalık konutlarda yaşıyor. Bu oran 5 yıl önce %10 seviyesindeydi. Veriler konut darlığının özellikle bazı grupları daha fazla etkilediğini gösteriyor. Yabancı uyruklular, düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler en çok zorlanan kesimler arasında yer alıyor. Büyük şehirlerde dar konutlarda yaşayanların oranı %17'ye çıkarken kırsal bölgelerde bu oran %5,5'ta kaldı. Uzmanlara göre sorunun temelinde yalnızca konut yetersizliği değil, aynı zamanda konutların yatırım aracına dönüşmesi de bulunuyor. Bu durum kiraların yükselmesine ve özellikle şehir merkezlerinde uygun fiyatlı konutların azalmasına yol açıyor. siyasette çözüm olarak kira artışlarının sınırlandırılması, sosyal konutların artırılması ve boş konutlara yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Ancak uzmanlar mevcut politikaların sorunu çözmekte yetersiz kaldığını belirtiyor. Konut krizi Almanya'da giderek ekonomik bir sorundan çok sosyal bir sorun haline gelirken uzmanlar önümüzdeki yıllarda bu konunun ülkenin en önemli gündem başlıklarından biri olacağı görüşünde. Bazı gıda ve takviye ürünleri şirketlerinin sosyal medyada bilimsel temeli olmayan sağlık vaatleriyle reklam yaptığını belirten tüketici örgütü Food Watch hukuki süreç başlattı. Örgüt özellikle Instagram'da ürünlerin

0: beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski Almanya Başbakanı Schröder'i olası bir arabulucu olarak önermesi Berlin'de geniş yankı uyandırdı. Alman hükümeti öneriyi reddetti. Hükümet sözcüsü Cornelius Putin'in açıklamalarında somut bir ilerleme görmediklerini ve mevcut durumda arabulucuya ihtiyaç olmadığını belirtti. Cornelius bu tür çıkışların kamuoyunu bölmeye yönelik olduğunu savundu. Siyasi partilerin çoğu da öneriye karşı çıkarken SPD, AfD ve BSV içinde bazı isimler ise fikrin tamamen reddedilmemesi gerektiğini dile getirdi. SPD'li bazı dış politika isimleri savaşın sona erdirilmesi için tüm girişimlerin değerlendirilmesi gerektiğini ve Schröder üzerinden bir kanal açılmasının tamamen dışlanmaması gerektiğini ifade etti. Ancak SPD içinde görüş ayrılığı bulunuyor. Bazı isimler öneriyi olası bir fırsat olarak görürken eski SPD'li Roth bu fikri siyasi manevra olarak nitelendirdi. Roth'a göre gerçek bir çözüm ateşkesle başlamalı ve arabulucu her durumda Ukrayna tarafından kabul edilmeli. BSV ve AfD cephesinde ise öneriye daha açık destek geldi. CDU, Yeşiller, FDP ve Sol Parti ise Schröder'in Putin'e yakınlığı nedeniyle tarafsız bir arabulucu olamayacağını savundu. Avrupa Birliği temsilcileri de benzer şekilde Schröder'in geçmiş bağlantıları nedeniyle güvenilir bulunmadığını belirtti. Putin'in Schröder önerisi Almanya'da yalnızca Ukrayna Savaşı'na dair diplomasi tartışmasını değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik politikadaki siyasi ayrışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Almanya Sosyal Birliği VDK Sağlık Bakanı Varken'in bakım sigortasında planladığı değişikliklere sert tepki gösterdi. Özellikle bakım derecelerine erişimin zorlaştırılması yönündeki önerilerin ciddi sorunlar yaratabileceği uyarısı yapıldı. VDK Başkanı Bentele bu planların kısa vadede tasarruf sağlasa da uzun vadede daha yüksek maliyetlere yol açacağını söyledi. Bentele'ye göre erken dönemlerde bakım ve destek hizmetlerine erişimi kısıtlanan insanlar ilerleyen yıllarda çok daha ağır bakım ihtiyaçlarına sahip oluyor. Birlik hükümetin yaklaşımını geçici tasarruf odaklı olarak eleştirerek Almanya'da bakım sistemi için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir reform eksikliği bulunduğunu savundu. VDK, bakım hizmetlerinin yerel yönetimlerin sorumluluğuna verilmesini ve finansmanın federal ve eyalet düzeyinde karşılanmasını öneriyor. Ayrıca tüm vatandaşların gelir durumuna bakılmaksızın katkı yaptığı daha güçlü bir finansman modeli de gündeme getirildi. Pandemi dönemine ait ek maliyetlerin ise genel vergilerden karşılanması gerektiği ifade edildi. YouGov anketine göre halkın %77'si bakım derecelerine erişimin zorlaştırılmasına karşı çıkıyor. VDK Başkanı Bentele de bu sonucu insanlar bakımda güvenlik istiyor, ihtiyaç sahipleri üzerinden tasarruf değil sözleriyle değerlendirdi. Tartışmalar Almanya'da bakım sigortasının geleceğine yönelik reformların önümüzdeki dönemde daha da yoğun bir şekilde gündemde olacağını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, daha fazla detay için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokasel.de Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kasel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Zamansız Şarkılara hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün 12 Mayıs 2026.
1: Ben Mihrican.
0: Ben Eda. Müzikli dakikalar başlıyor. Ve hemen
1: kim çalacak?

0: Türk müziği topluluğu koristlerimizden, Kasel'in Türk müziği topluluğu koristlerinden Nalan Özer'i çalmak istiyorum. Oyun bitti. Neşeli bir şekilde yayınımıza başlayalım.
1: Dinleyelim.

Evet, Ohanes Başak söylüyor. Yine bir koristimiz. Kimseye etmem şikayet. Sevgili dinleyenler, teknik arızadan dolayı özür dileriz.

0: Oh maşallah, kurtları döktün Eda.
1: Biraz oynayalım oluyor. Evet, şimdi az önce çalamadık biliyorsun. Sadece müzik çıktı. Nalan Özer'i tekrar açalım. Gel gönlümü yerden yere edesin Nalan.

0: Evet, Nalan'ın sesine sağlık.
1: Oh, kulaklarımızın pası silindi.
0: Aynen, vallahi çok güzel. Ben de onun sesini dinlerken çok keyif alıyorum.
1: Evet,
0: yani.
1: Geçen hafta da aynı şeyi konuştuk. Terapi gibi geliyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Aynen öyle. Nalan'a söyleyelim, birkaç kayıt daha istiyoruz.
1: Pazar
0: diye.
1: Günü koristlerimizle.
0: Buradan duyurulur.
1: Evet, duyun bizi koristlerimiz. Pazar günü sizi buraya bekliyoruz radyoya.
0: Bekliyoruz.
1: Şimdi çok böyle sanatçılarımız var. Mesela sana bir sanatçı ismi söyleyeyim. Muazzez Abaca sana hangi şarkısını hatırlatıyor? Yani aklına hangi şarkı geliyor? Oo. Muazzez Abaca deyince.
0: Şey var. Olmaz Ki var ya da Vurgun.
1: Evet, Vurgun. Ben de çok severim.
0: Vurgun. Dinleyelim,
1: dinleyelim
0: mi?
1: Bir tane. Vurgun'u mu dinleyelim? Vurgun. Tamam, Vurgun'u.
0: Oo, çok güzel. Çok severim.

0: Evet Mihrican, şimdi bir isteğimiz var.
1: Evet.
0: Ha. Kimden geldi istek?
1: İstek annemden geldi.
0: Öyle mi?
1: Annem boş çerçeveyi istedi.
0: Hadi bakalım o zaman
1: Dinleyelim.
0: boş
1: Sen
0: çerçeveyi
1: bize bir
0: dinleyelim.
1: güzel bir boş çerçeve aç.
0: Belkıs Özener söylüyor.
2: Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim.

0: Evet.
1: Ağlattın bizi Eda.
0: Baya eski bir kayıt.
1: Eski bir kayıt.
0: Şimdi bir şarkı çalmak istiyorum. Ay adamın ismini unuttum.
1: Kimden
0: Neydi ya?
1: bahsediyorsun?
0: Gökhan.
1: Tepe.
0: Hayır, hayır, hayır.
1: Gökhan.
0: Eskilerden.
1: Özen yok neydi ya?
0: Hayır ya.
1: Gökhan Güney.
0: Gökhan Güney, yaşa. Şimdi yeni bir şey çalmak istiyorum. Çağla diye bir kız, onun şarkısını böyle bir coverlamış, araya rap falan koymuş, çok hoş, benim çok hoşuma gitti. Şimdi onu
1: Hiç
0: dinleyicilerimize
1: dinlemedik bakalım.
0: dinletmek
1: Sürpriz.
0: istiyorum. Sonrasında tekrar bir isteğimiz olacak.

0: Evet, şimdi bir isteğimiz daha var. Türk Müziği Topluluğu koristlerimizden geldi. Nihal Kaynakkan'dan Edip Akbayram Kuşlar istedi. Kuşlar şarkısını şimdi
1: Çalalım Nihal ablanın isteğini.
0: dinliyoruz.

0: Yani Edip Akbayram da gerçekten çok değerli bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Güzeldi.
1: Güzeldi.
0: Bir durgunlaştın. Hayırdır, evet. Ne oldu?
1: Çok severim bu şarkıyı. Güzel. Hadi bana bir şarkı çal.
0: Evet. Sana bir şarkı çalayım.
1: Yok,
0: bir de
1: bana değil, kime çalacaktın sen?
0: Ohanes Başak Bey'e, yine bir Türk Müziği Topluluğu koristimiz. Geçenlerde böyle işte WhatsApp grubumuzda böyle bir
1: sohbetimiz
0: sohbet oldu. Ve dedi ki o masada bana da bir yer ayırın demişti. Ve Ümit Besen'den bahsetmiştik. Onun için şimdi Tahta Masayı çalmak istiyorum. O Hanes Bey'e gelsin.
1: Ben bu şarkıyı hiç bilmiyorum. Bakalım dinleyeceğiz.
0: Bunları nasıl bilemezsin? Tarabya zamanları geldi aklıma.

0: Evet, şimdi yine bir isteğimiz var sırada.
1: Şimdi yeni yeni bir şarkı.
0: Yeni. Ne?
1: Ne peki? Simge, kalpsiz bir serseri.
0: Kime gidiyor bu şarkı?
1: Desin. Bunu kızım istedi, Bilge.
0: Bilge sana gelsin.

0: Akışlar da geldi. Mircan.
1: Yine eskilere mi gidelim?
0: Evet. Hatta bayağı bir eskilere böyle. Bizden de öncesine.
1: Tarihe bakar mısın?
0: Evet, evet, evet. Ama önce şu gelsin mi?
1: Tamam, o gelsin.
0: Biraz neşelenelim istiyorum. Yine Yeşilçam filmlerine doğru gidelim. Ve ah nerede diyelim.

0: Evet, Allah rahmet eylesin. Tülay Özer. Onun yine güzel bir şarkısı, Büklüm Büklüm. Ayrıca senin de isteğindi değil mi bu
1: Evet,
0: şarkı?
1: benim isteğimdi bu şarkı. Bizim kadar genç.
0: Aynen. Evet.
1: Bu
0: Sevgili
1: şarkı
0: dinleyenler,
1: bizim
0: bir
1: doğduğumuz.
0: programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Müzikle
1: Haftaya
0: kalın, sevgiyle kalın.
1: görüşmek üzere.
0: Hoşça
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.

0: yabancı düşmana AFD hükümet hazırlığında. Tasarrufun faturası kime kesilecek?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün gündem bayağı yoğun. Siyasetten ekonomiye, sendikalardan teknolojiye kadar her yerde tansiyon oldukça yüksek. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da aşırı sağcı yabancı düşmanı AfD partisi 2026 yılında Saksonya-Anhalt eyaletinde iktidara gelme hedefi doğrultusunda hazırlıklara başladı. Parti olası bir hükümet kadrosu üzerinde çalıştığını açıkladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 2026 sonbaharından itibaren üstleneceğimiz sorumluluğa hazırlanıyoruz diyerek olası kabine çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Jungewelt'te yer alan yorumda partinin Berlin'de düzenlediği iç politika toplantısında ise sol aşırılıkla mücadele başlığı öne çıktı. AfD'li siyasetçiler devlet destekli bazı yapıların hedef alınacağını ve güvenlik politikalarında daha sert bir çizgi izleneceğini savundu. Tartışmaların odağında ise eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen yer aldı. Haftalık Die Zeit'in haberine göre Maaßen'in olası bir AfD hükümetinde İçişleri Bakanı olarak düşünüldüğü öne sürüldü. Maaßen de yaptığı açıklamada ülkeye faydası olacaksa bunu yaparım dedi. Bir dönem CDU'dan milletvekili adayı olan Maaßen son yıllarda sağ popülist ve aşırı sağ çevrelere yakın açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Yorumda ayrıca AfD'nin kullandığı derin devlet söyleminin parti tabanını mobilize etmek için kullanılan bir araç olduğu savunuldu. Yazıda AfD'nin devlet kurumlarında daha fazla güç kazanmasının Almanya'daki demokratik yapı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dün karşılaştığım bir genç iş yaparken kimliğini sakladığını, iktidara gelmeleri durumunda neler olacağını düşünmekten depresyona girdiğini söyledi. İnsanların tepkisizliğini, Yahudilerin biz bu ülke için savaştık, doktoruz, avukatız, önemli insanlarız, Almanya'nın bize ihtiyacı var demesine benzetti. Almanya'da hükümetin 2027 bütçesi ve 2030'a kadar uzanan mali planı tartışma yaratıyor. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bütçe taslağına Die Linke cephesinden sert eleştiri geldi. Partinin bütçe politikaları sözcüsü Tamara Matzi, hükümetin tasarruf politikalarının özellikle dar gelirli kesimleri hedef aldığını söyledi. Mazzi'ye göre sosyal harcamalarda büyük kesintiler planlanırken askeri harcamalar artırılıyor. Hükümetin sosyal devleti adım adım küçülttüğünü savunan Matzi, sağlık sistemi, emeklilik hakları ve çalışma koşullarının baskı altında olduğunu ifade etti. Başbakan Friedrich Merz'in Avrupa'nın en güçlü ordusu hedefinin ise savunmadan çok militarizasyon anlamına geldiğini söyledi. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in planına göre sosyal alanda milyarlarca euroluk kesintiler var. Buna göre emeklilik desteğinden 4 milyar euro, kamu sağlık sigortasından 2 milyar euro, konut yapımından 1 milyar euro ve ebeveyn yardımından da 500 milyon euro kesilmesi hedefleniyor. Tasarrufun faturası kime kesilecek sorusunun cevabını ise şöyle verdi Masi. Bu kesintiler en çok yükselen kiralar ve hayat pahalılığıyla mücadele eden aileleri, emeklileri, işsizleri ve gençleri etkileyecek. Sol Parti sosyal devletin finansmanı için servet sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını savunuyor. Parti servet vergisinin geri getirilmesi, miras vergisinin reforma edilmesi, sermaye gelirlerinin daha yüksek vergilendirilmesi ve yüksek gelir gruplarına ek vergi uygulanmasını öneriyor. Ayrıca sosyal harcamaların artırılması ve silahlanma bütçesinin sınırlandırılması çağrısında bulunuyor. DGB Kongresi'nde Merz'in tasarruf çağrısı delegeleri öfkelendirdi. Alman Sendikalar Birliği DGB Kongresi'nde konuşan Başbakan Friedrich Merz, delegelerin sert tepkisiyle karşılaştı. Berlin'de düzenlenen kongrede Merz'in konuşması sık sık ıslıklar, yuhalamalar ve protesto sloganlarıyla kesildi. Merz konuşmasında ekonomik büyümenin yetersiz olduğunu savunarak sosyal devletin sürdürülebilmesi için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Emeklilik reformunu ise kuşaklar arası adalet gerekçesiyle savundu. Ancak gençlerin sorunlarına değinmemesi dikkat çekti. Bir gün önce yeniden DGB başkanı seçilen Yasmin Fahimi, hükümete verdiği yanıtta çalışanların zaten yıllardır bedel ödediğini söyledi. Fahimi, emeklilik seviyesinin düşürülmesi ve çalışma süresinin uzatılmasının yükünü emekçilerin taşıdığını belirterek, sosyal devletin zayıflatılmasıyla ekonomik büyüme sağlanamayacağını ifade etti. Bu örnekler delegelere göre sosyal altyapının tasarruf politikaları yüzünden çökme noktasına geldiğini gösteriyor. Birçok delege hükümetin zenginlerden daha fazla vergi alınması ve servet vergisinin yeniden gündeme getirilmesi konularını görmezden geldiğini savundu. IG Metall Hamburg temsilcisi Ina Morgan Roth ise salonun ruh halini özetleyen bir çağrı yaptı. Artık harekete geçme zamanı. Kassel'den 16 yaşındaki iki öğrenci Almanya'da düzenlenen Röbe Cup German Open yarışmasının Reski Meysentri kurtarma labirenti kategorisinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Öğrenciler Murat Kaan Bulut ve Matisse Hue sensörlerle donatılmış ve otonom çalışan robotlarıyla bir labirenti engelleri aşarak 8 dakika içinde tamamladı. Parkur afet senaryolarını simüle edecek şekilde tasarlandı. Kassel'den başka takımlar da başarı elde etti. Bir ekip ikinci olarak Viyana'daki Avrupa Şampiyonası'na, bir diğer ekip ise Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Koalisyon hükümeti göçmenlere yönelik entegrasyon kurslarında planlanan kapsamlı kesintileri geri çekerek daha sınırlı bir uygulamada uzlaştı. SPD ve CDU iç politika temsilcilerinin verdiği bilgiye göre başlangıçta öngörülen daha geniş kapsamlı kurs iptalleri yumuşatıldı. Yeni düzenlemeye göre özellikle Ukrayna'dan gelen sığınmacılar ve Almanya'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları entegrasyon kurslarından yeniden yararlanabilecek. 1 Haziran'dan itibaren bu gruplar için bütçe sınırları çerçevesinde kurs kontenjanları yeniden açılacak. Ancak Almanya'da Duldung statüsünde olanlarla sığınma başvurusu devam eden kişiler entegrasyon kurslarından yararlanamayacak. Bu kişilere yalnızca daha sınırlı içerikli ilk yönlendirme kurslarına katılma imkanı tanınacak. Alman Otomobilciler Birliği VDA Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motor yasağını mevcut haliyle sürdürmesi durumunda otomotiv sektöründe 125 bin ek iş kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. VDA'ya göre sektörde 2019'dan bu yana yaklaşık 100 bin emekçi işini kaybetti. Yeni düzenlemelerin değişmemesi halinde toplam istihdam kaybının 225 bine ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada Almanya'daki yüksek enerji fiyatları, vergiler, bürokrasi ve işçilik giderleri nedeniyle yatırımların giderek yurt dışına kaydığı ifade edildi. Almanya'nın ciddi bir üretim merkezi krizi yaşadığını belirten VDA Başkanı Hildegard Müller, yatırım ve istihdam kaybının ekonomik refahı ve toplumsal istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Güler Avrupa Birliği'nin otomotiv politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Bugün Almanya'da tablo net. Ekonomi baskı altında. Siyaset gergin, toplum ise tartışmaların tam ortasında. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Yabancı düşmana AFD, hükümet hazırlığında. Tasarrufun faturası kime kesilecek?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün gündem bayağı yoğun. Siyasetten ekonomiye, sendikalardan teknolojiye kadar her yerde tansiyon oldukça yüksek. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da aşırı sağcı yabancı düşmanı AfD partisi 2026 yılında Saksonya-Anhalt eyaletinde iktidara gelme hedefi doğrultusunda hazırlıklara başladı. Parti olası bir hükümet kadrosu üzerinde çalıştığını açıkladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 2026 sonbaharından itibaren üstleneceğimiz sorumluluğa hazırlanıyoruz diyerek olası kabine çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Jungewald'de yer alan yorumda partinin Berlin'de düzenlediği iç politika toplantısında ise sol aşırılıkla mücadele başlığı öne çıktı. AfD'li siyasetçiler devlet destekli bazı yapıların hedef alınacağını ve güvenlik politikalarında daha sert bir çizgi izleneceğini savundu. Tartışmaların odağında ise eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen yer aldı. Haftalık Die Zeit'in haberine göre Maaßen'in olası bir AfD hükümetinde İçişleri Bakanı olarak düşünüldüğü öne sürüldü. Maaßen de yaptığı açıklamada ülkeye faydası olacaksa bunu yaparım dedi. Bir dönem CDU'dan milletvekili aday olan Maaßen son yıllarda sağ popülist ve aşırı sağ çevrelere yakın açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Yorumda ayrıca AfD'nin kullandığı derin devlet söyleminin parti tabanını mobilize etmek için kullanılan bir araç olduğu savunuldu. Yazıda AfD'nin devlet kurumlarında daha fazla güç kazanmasının Almanya'daki demokratik yapı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dün karşılaştığım bir genç iş yaparken kimliğini sakladığını, iktidara gelmeleri durumunda neler olacağını düşünmekten depresyona girdiğini söyledi. İnsanların tepkisizliğini, Yahudilerin biz bu ülke için savaştık, doktoruz, avukatız, önemli insanlarız, Almanya'nın bize ihtiyacı var demesine benzetti. Almanya'da hükümetin 2027 bütçesi ve 2030'a kadar uzanan mali planı tartışma yaratıyor. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bütçe taslağına Die Linke cephesinden sert eleştiri geldi. Partinin bütçe politikaları sözcüsü Tamara Matzi, hükümetin tasarruf politikalarının özellikle dar gelirli kesimleri hedef aldığını söyledi. Mazzi'ye göre sosyal harcamalarda büyük kesintiler planlanırken askeri harcamalar artırılıyor. Hükümetin sosyal devleti adım adım küçülttüğünü savunan Matzi, sağlık sistemi, emeklilik hakları ve çalışma koşullarının baskı altında olduğunu ifade etti. Başbakan Friedrich Merz'in Avrupa'nın en güçlü ordusu hedefinin ise savunmadan çok militarizasyon anlamına geldiğini söyledi. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in planına göre sosyal alanda milyarlarca euroluk kesintiler var. Buna göre emeklilik desteğinden 4 milyar euro, kamu sağlık sigortasından 2 milyar euro, konut yapımından 1 milyar euro ve ebeveyn yardımından da 500 milyon euro kesilmesi hedefleniyor. Tasarrufun faturası kime kesilecek sorusunun cevabını ise şöyle verdi Masi. Bu kesintiler en çok yükselen kiralar ve hayat pahalılığıyla mücadele eden aileleri, emeklileri, işsizleri ve gençleri etkileyecek. Sol Parti, sosyal devletin finansmanı için servet sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını savunuyor. Parti, servet vergisinin geri getirilmesi, miras vergisinin reforma edilmesi, sermaye gelirlerinin daha yüksek vergilendirilmesi ve yüksek gelir gruplarına ek vergi uygulanmasını öneriyor. Ayrıca sosyal harcamaların artırılması ve silahlanma bütçesinin sınırlandırılması çağrısında bulunuyor. DGB Kongresi'nde Mertz'in tasarruf çağrısı delegeleri öfkelendirdi. Alman Sendikalar Birliği DGB Kongresi'nde konuşan Başbakan Friedrich Merz, delegelerin sert tepkisiyle karşılaştı. Berlin'de düzenlenen kongrede Merz'in konuşması sık sık ıslıklar, yuhalamalar ve protesto sloganlarıyla kesildi. Merz konuşmasında ekonomik büyümenin yetersiz olduğunu savunarak sosyal devletin sürdürülebilmesi için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Emeklilik reformunu ise kuşaklar arası adalet gerekçesiyle savundu. Ancak gençlerin sorunlarına değinmemesi dikkat çekti. Bir gün önce yeniden DGB başkanı seçilen Yasmin Fahimi, hükümete verdiği yanıtta çalışanların zaten yıllardır bedel ödediğini söyledi. Fahimi, emeklilik seviyesinin düşürülmesi ve çalışma süresinin uzatılmasının yükünü emekçilerin taşıdığını belirterek, sosyal devletin zayıflatılmasıyla ekonomik büyüme sağlanamayacağını ifade etti. Bu örnekler delegelere göre sosyal altyapının tasarruf politikaları yüzünden çökme noktasına geldiğini gösteriyor. Birçok delege hükümetin zenginlerden daha fazla vergi alınması ve servet vergisinin yeniden gündeme getirilmesi konularını görmezden geldiğini savundu. IG Metall Hamburg temsilcisi Ina Morgenroth ise salonun ruh halini özetleyen bir çağrı yaptı. Artık harekete geçme zamanı. Kassel'den 16 yaşındaki iki öğrenci Almanya'da düzenlenen Röbe Cup German Open yarışmasının Reski Meysentri kurtarma labirenti kategorisinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Öğrenciler Murat Kaan Bulut ve Matis Hue sensörlerle donatılmış ve otonom çalışan robotlarıyla bir labirenti engelleri aşarak 8 dakika içinde tamamladı. Parkur afet senaryolarını simüle edecek şekilde tasarlandı. Kassel'den başka takımlar da başarı elde etti. Bir ekip ikinci olarak Viyana'daki Avrupa Şampiyonası'na, bir diğer ekip ise Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Koalisyon hükümeti göçmenlere yönelik entegrasyon kurslarında planlanan kapsamlı kesintileri geri çekerek daha sınırlı bir uygulamada uzlaştı. SPD ve CDU iç politika temsilcilerinin verdiği bilgiye göre başlangıçta öngörülen daha geniş kapsamlı kurs iptalleri yumuşatıldı. Yeni düzenlemeye göre özellikle Ukrayna'dan gelen sığınmacılar ve Almanya'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları entegrasyon kurslarından yeniden yararlanabilecek. 1 Haziran'dan itibaren bu gruplar için bütçe sınırları çerçevesinde kurs kontenjanları yeniden açılacak. Ancak Almanya'da Duldung statüsünde olanlarla sığınma başvurusu devam eden kişiler entegrasyon kurslarından yararlanamayacak. Bu kişilere yalnızca daha sınırlı içerikli ilk yönlendirme kurslarına katılma imkanı tanınacak. Alman Otomobilciler Birliği VDA Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motor yasağını mevcut haliyle sürdürmesi durumunda otomotiv sektöründe 125 bin ek iş kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. VDA'ya göre sektörde 2019'dan bu yana yaklaşık 100 bin emekçi işini kaybetti. Yeni düzenlemelerin değişmemesi halinde toplam istihdam kaybının 225 bine ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada Almanya'daki yüksek enerji fiyatları, vergiler, bürokrasi ve işçilik giderleri nedeniyle yatırımların giderek yurt dışına kaydığı ifade edildi. Almanya'nın ciddi bir üretim merkezi krizi yaşadığını belirten VDA Başkanı Hildegard Müller, yatırım ve istihdam kaybının ekonomik refahı ve toplumsal istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Bula Avrupa Birliği'nin otomotiv politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Bugün Almanya'da tablo net. Ekonomi baskı altında. Siyaset gergin, toplum ise tartışmaların tam ortasında. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu InfoMagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun.

0: tartışabileceği insan, insanlar gereklidir. Bu insan en yakınındaki anne, baba, büyük anne, büyük baba ve kardeşlerdir. Zamanla arkadaşlar, okulda öğretmen gibi bu çevre büyür. Ama ilk çevre ailedir. Anne, baba çocuğa zaman ayırmıyor, onunla oynamıyor, konuşmuyorsa doğru konuşmayı öğrenemediği gibi kelimeleri de yerinde ve anlamında kullanamaz.
1: Şimdi geldim, yemek yiyorum. Brief geldi CVD'den.
2: Ne demek o?
1: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschluss vereceğim.
0: Çocuklarımız doğru dürüst konuşamıyor. Gününü düğmeye basarak geçiriyor. Okumuyor, nitelikli düşünemiyor, sorgulamıyor. İlişki problemi var. Çünkü ilişkileri bilgisayarın tuşlarına basarak kuran çocuğun 2-3 kişiyle nasıl birlikte olunabileceğine dair tecrübesi yok. Okul çıkışında, hafta sonunda mahalledeki arkadaşlarla oyun oynamanın yerini oyun arkadaşı olarak bilgisayar aldı. Büyük bir çoğunluk için bu tespit doğru olmasına rağmen küçük de olsa bir azınlığın başarılı çocukları var. İşte beni ilgilendiren de bu küçük azınlığın büyük çoğunluk için nasıl örnek olabileceği. Çoğunuzun yakınından tanıdığı, belki de hayran olduğu bu aileleri ve yetiştirdikleri çocukları ne yapacağı şaşkınlığı içindeki aileler için araştırdım. Bu haftaki konuğum Sarper Özsan ve Botan Özsan ailesi. Sarper Özsan'ı çoğumuz 1 Mayıs Marşı'ndan tanıyoruz. Önce sizi tanıyalım.
3: Şu anda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. 1973'ten beri oradayım. Gerçi o sıralarda üniversiteye bağlanmamıştı ama yani okulun neredeyse kuruluşundan beri oradayım. Çeşitli bölümlerde ve çeşitli dersler verdim. Müzik bölümünde, şu anda müzikoloji bölümünde veriyorum. Verdiğim dersler işte solfej, armoni, müzik tarihi, müzik formları, özellikle müzik formları, müzik teorisi, enstrüman bilgisi. Bir ara koro yöneticiliği yaptım. Yani bu türlü dersler verdim. Şimdi de orada devam ediyorum. Başka üniversitelerde de ek olarak gidip verdiğim dersler var. Mesela Marmara Üniversitesi'nde 3 yıldır ders veriyorum. Onun da dışında birçok yerlerde söyleşilerim oluyor. Müzikli söyleşilerim. Söyleşilerimde tabii konumuz müzik olduğundan dolayı mutlaka müzik dinletiyorum. Örnek olmak üzere. Çünkü hele müzik söyleşisinde bir şeyleri karşıya iletebilmek sadece sözle çok zor. Müzikte örnek vermek lazım. O bakımdan müzik dinletiyorum. Bunun da dışında zaman zaman müzik yazıyorum. Özellikle son zamanlarda biraz çocuk müzikleri yazma yönünde, çünkü öyle bir istek oldu TRT'den, çocuk müzikleri yazma yönünde bir çalışmam oldu. Bu şekilde spor yapıyorum kendim, çok mutlu oluyorum onu yaparak. İşte koşuyorum, bazen aletli jimnastik yapıyorum. Bunlar benim hayatımı dolduran şeyler. Tabii bu arada şunu da ekleyeyim. İşte ne bileyim, günlük siyaseti mutlaka takip ediyorum. Kitap okuyorum. Yani bunlar da tabii bütün bu çalışmalarımın arasına giriyor.
0: Sarper Bey, genç yaşlarda çocuğunuzla ilgili düşler kurar mıydınız?
3: Şimdi herhalde birçok baba buna kurardım diye cevap verecektir ama ben genelde hiç düş kurmayan bir insanım. Bazıları hatta bu yönden beni eleştirir. Ama ben hayata sanıyorum daha gerçekçi bakıyorum. Bu açıdan bakıldığında da çocuğumla ilgili, oğlumla ilgili baştan hiçbir düş kurmadım. Çünkü şunu da söyleyeyim, aslında biraz da kendime güvendiğim gibi, yani doğduğundan beri ben oğluma da hep güvendim. Yani herhangi bir noktaya gittiği zaman onda hep başarılı olacağı gibi bir yapım, iç yapım, iç düşüncem daima oldu. O nedenle de galiba düş kurmaya hiç gereğim olmadı.
0: Çocuğunuzun doğumunda onun tepkileriyle sanatınız arasında bir bağ kurdunuz mu?
3: Hayır, kurmadım. Çünkü yani dediğim gibi hayata öyle bakmıyorum aslında. Yani hani romantik bir şekilde etkilenip de ona

0: bundan yola çıkarak bir şeyler yazmak gibi bir tavrım hiç olmadı. Aslında yani birçok sanatçının da böylesine etkilenerek bir şeyler yazdığı kanısında çok fazla olamıyorum. Yani gerçi böyle gösteriliyor. Özellikle de sanat dışı çevrelerce böyle gösterilmeye çok yatkınlık var. Biliyorum, çevrenden de biliyorum. Ay şimdi siz işte bu ay ışığı altında kim bilir neler düşünüyorsunuzdur. Yani evet çok güzel bir şey. Onu hakikaten duyuyorum, onu yaşıyorum. Ama yani onun bana hemen müziğe dönüşmesi şeklinde bir durum olmuyor. Ama istersem eğer oturup onu o anda yaşamasam da onunla ilgili izlenimlerimi bir müziğe dökebilecek güce sahibim. O zaman da yani Botta'nın doğumuyla ilgili olan duruma tekrar gelirsek, onun doğumu bana özel olarak sanatımda herhangi bir şekilde dönüşüm sağlamış ya bana yeni, bu lafı kullanmak istemiyorum ama kullanayım, ilhamlar vermiş değil. Çünkü bu ilham konusuna da hiçbir zaman rağbet etmiyorum. Böyle bir olayın olmadığı kanısındayım.
1: Çocuğunuzdaki ilk sanatsal tepkileri kaç yaşında ve hangi eylemlerinde gördünüz?
0: Hemen hemen bütün çocuklarda sanatsal tepkiler vardır. Önce onu söyleyeyim. Yani küçük bir çocuk, yani bir yaşında, iki yaşında bir çocuk bir müzikle bazen bakarsınız ritmik bazı hareketler yapar. Yahut bir şeyde ses çıkarttığında bir takım şeylere uyumlu olduğunu fark edersiniz. Ama bunun yani illa o çocuğun o konuya çok yetenekli olduğunu göstermez. Bunu bilen bir insan olarak tabii ki ben de bunları oğlumda izliyordum. Ama hiçbir zaman da deminki konuştuğumuz konuya hayale kapılmıyordum. Yani bunlar her çocukta olabilir. Daha büyüdükçe bazı şeyleri görebileceğiz olarak görüyordum. Ama bu arada da hakikaten bazı öyle şeyler de gösteriyordu ki hayretle karşıladığım şeyler oluyordu. Bir örnek söyleyeyim. Mesela benim Botan öyle bazı müzikleri seçiyordu ve seviyordu ki onu sürekli çaldırıyordu ki bir düşündüğümde kompozisyon açısından da müzik kalitesi açısından da hakikaten nitelikli eserlerdi. Şimdi bu açıdan bakıldığında yani demek ki müziğe duyarsız olmadığını düşünüyordum. Ama ben şuna da gene inanıyorum ki bir insan bir şeye yatkınlığı varsa başka şeylere de yatkınlığı vardır. Yani yani tarihte de bunu izleyebiliriz. Birçok bir konuda yani en yüksek noktaya çıkmış kişilere, ister sanatçı olsun, ister diyelim ki marangoz olsun vesaire, elinden iş gelen kimseler olsun, onlara bakın, yani inanın ki başka konularda da çok becerikli oluyor. Diyelim ki spor yaparken de daha yatkın oluyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında tabii ki bir takım yatkınlıklarını görüyordum ama hiç de hayale kapılmıyordum. Ama bu yatkınlıkların olması çok iyi bir şeydi. Bunlardan mutlu oluyordum. Ve geliştirmeye bakıyordum. Mesela insanların beyin gelişmesinde müziğin çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ve sporun çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Mesela oğlumu sporla karşılaştırıp sporla ilişkilendirmek için de yani hakikaten bir takım çalışmalar bile yaptık. Mesela bir örnek söyleyeyim. Demin top konusunu söylemiştim size. Top bence çocuğun beyin gelişmesinde çok önemli bir etkili olan bir araç. Düşünün öyle bir nesne ki tutacak yeri yok. Onu kontrol etmek, başka şeyi kontrol etmekten daha zor. Şimdi Botan çok küçükken, oğlum çok küçükken ona çok yavaşça topu attığımda hem korkuyordu, onun da dışında zamanında elini kapayamadığı için yüzüne çarpıyordu. Tabii biraz da ondan korkuyordu. Aslında bu çok önemli bir olay. Çünkü size gelen bir nesne var. Beyin, göz onu görüyor. Beyni iletiyor. Beyin bir ölçüm yapıyor. O saliselerle olan bir olay. Beyin bir ölçüm yapıyor. Ve bu ölçüme göre onun şu sırada elini kapaması. Ona öyle emir veriyor. Yani kol adellerine öyle emir veriyor ki elini tam şu anda kapa diyor. Ve bunu insanoğlu her şey gibi bunu da öğrenmesi gerekiyor. İnsanlar büyüdükçe bunu doğal olarak biraz daha öğreniyorlar ama ne kadar küçük yaştan öğrenirse o kadar onda kalıyor. Her şey küçüklükte olduğu zaman daha etkili oluyor. Sonra sadece eli kapayıp yüzünü korumak değil, bir de topu tutabilmek için öteki parmaklarla da kavramak gerekiyor. Onun da bir zamanlaması var. Bunların hepsi ve hepsi gerçekten beyin ölçümüyle ilgili ve beynin anında emir vermesiyle ilgili. Beyin gelişmesi derken bunu kastediyorum. Müzikte de böyle. Bir notayı görüyorsunuz, onun o not, ne nota olduğunu göz işte iletiyor, onun ne nota olduğu beyinde kararlaştırılıyor ve de emir gönderiliyor ele, filanca parmağa emir gönderiliyor ki şuraya bas. Ve bu, düşünün ki arka arkaya saliselerle gelen notalarda her seferinde gidiyor, beyinden geliyor emir, her seferinde gidiyor ve siz onu çalıyorsunuz. Şimdi bu hakikaten yoğun bir beyin faaliyeti ve yoğun bir konsantrasyon demektir. Bakın, dikkati dağınık olanlar, yani müzik yapmaları çok zordur, tiyatro yapmaları çok zordur, yani birçok açıdan çok zordur, bana kalırsa araba sürmeleri de çok zordur. Birçok kazalar bana karısı bunlardan yola çıkar. Yani dikkati yarım saatten sonra iyice dağılan kişiler vardır. Yani konsantrasyonu toplayamaz. Ondan sonra olan olayları değerlendiremez beyin. Ben kendi öğrencilerimden biliyorum. Bir okuma parçasını verdiğimde parçayı sonuna kadar gelemeyenler var. Ortaya kadar geliyorlar, öyleye kadar iyi. Ortadan sonra yanlışlar başlıyor. Ama İnanın ki o parçayı bunun denemesinde yaptım. O parçayı ortadan başlatın, sonuna kadar okuyor. Bu neyi gösteriyor? Dikkat diyor ki, diyelim ki 1,5 dakika sonra. Tamam, ben yoruldum, beni bırak diyor. Ben gerisini getiremiyorum demek istiyor. Şimdi bütün bunları iyi bildiğimiz zaman aslında bir ebeveyn olarak bunların tedbirleri yok değil. Yani dikkatin geliştirilmesi de gerekiyor. Bunun temrinleri de var. Yani yaptırılması gereken egzersizleri falan da var. Bütün bunların ama farkında olmak gerekiyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında hakikaten müzik ve top ve spor bence çocuğun küçüklüğünde en fazla, yani matematikten, şundan bundan çok daha fazla gerekli olan bir şey. Bunları yapan bir çocuk onları da daha kolay yapacaktır diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki mesela bizim ülkemizde şimdi giderek ilkokullardan müzik ve spor derslerini seçmeli hale getirme. Yani bu demektir ki kimsenin bunu almaması yönüne bir giriş var. Son derece aykırı ve yanlış bir şey. Bütün dünya tersine hareket ederken, yani o yaşlarda çocuklara sanatla, plastik sanatlarla ve şeylerle, sporla uğraştırırken biz tersine matematikle falan beynini bana kalırsa imha ediyoruz.
1: Sizce bir baba ya da anne çocuğunu yönlendirmeli mi? Eğer evet ise bu yönlendirme hangi ölçülerde olmalı?
0: Şimdi karımca, tabii ki insanlar gerektiğinde birbirlerini yönlendirebilirler. Ama yönlendirme esas olmamalıdır. Benim için rehber olmak, kılavuz olmak önemlidir. Yani ben annenin, babanın ve bir eğitmenin, bir öğretmenin esas olarak öğrencilerini ya da çocuklarını yönlendirmekten, yani şu noktaya git demektense bir takım seçenekler sunup o seçeneklerin iyiliklerini ve kötülüklerini önüne sermesi gerektiği inancındayım. Tabii ki kendi görüşünüzü de buna katabilirsiniz. Ben olsam şunu seçerdim. Ben olsam şunu yaparsam ileride böyle olacağını düşünürdüm diye, ama burada sen şunu yap, şunu yapmak zorundasın gibilerden bir noktaya gelmemesi gerekiyor. Tabii hayat çok çeşitlidir. Halleri de çok çeşitlidir. Bazen hakikaten bazı noktalarda da yönlendirmek gerekir. Ama ben deminki söylediklerim genel planda alınmış şeylerdir. Ama hayatın bazı noktalarında gerçekten de bazı noktalarda yönlendirilebilir. Ve bir de anne baba olarak gerekli bazı şeyleri, hatta yasaklar da konmalıdır. Yani bütün bunlar yapılmadan yetiştirilmiş olan bir çocuğun iç disiplininin sağlam olmayacağı kanısındayım. Bu nedenle gerektiğinde sizin sormuş olduğunuz sonunda yönlendirme de olabilir, ama bunun bir taktik olarak görüyorum yönlendirmeyi. Stratejik planda ele aldığımda yönlendirmeden çok rehber olmak, kılavuz olmak gerektiği inancındayım.
1: Siz çocuğunuzla onun sanatsal serüveninde tartışmalar yaşadınız mı? Sonunda hangi noktaya vardınız?
0: Böyle pek fazla bir şey yaşamadık. Bir kere oğlum küçük. Yani daha ergenlik çağına yeni girmiş durumda. Yani esas yaşarsak belki bunlardan sonra yaşayacağız. Bugüne kadar. Ama bugüne kadar benim çabam şuydu ki ergenlikten sonra biliyorsunuz anne babadan çıkıyor çocuk. Yani ergenliğe kadar ne yaptınız yaptınız. Ondan sonra bitti. O açıdan bunu bilen bir kimse olarak şimdiye kadar esas olarak onda bir tabii dürüstlük temelini oturtmaya, onun da dışında bir çalışma disiplini oturtmaya çalıştım. Yani bu illa annenin babanın zoruyla çalışması şeklinde değil, kendi iş disipliniyle, yani şunu çalışmam gerek şeklinde çalışması. Bunda önemli ölçüde sanıyorum başarılı olduk biz oğlumda. Ama tabii daima insanların bir de kaçacak ya da kaçamak noktaları da var. Bunlar da olmuyor değil. Onları da zaman zaman tolere ederek, zaman zaman böyle olmaması gerektiğini söyleyerek, hatta bazen de belki zorlayarak da bunun karşısına çıktığımızda olabiliyor gayet tabii. Hayat içinde hepsi olabiliyor. Ve olmalı da diye düşünüyorum. Yani bu kötü şeyler de değil aslında. Yani bunu olumsuz, yani illa karşı çıktın diye olumsuzluk anlamına gelmiyor. Çünkü hayatın kendisinde bu türlü durumlar var. Yani biz hayattan ayrı fanus içinde yetiştirmememiz gerekiyor kendi çocuklarımızı. Öyle olunca hayatta karşılaşabilecekleri bütün gerektiğinde olumsuzlukları belki aile içinde de yaşamasının büyük yararı var diye düşünüyorum.
1: Bir evlat babasının sanatını ne ölçüde temsil edebilir diye bir soru var. Buluşma ve ayrılıklar nasıl oluşuyor?
0: Vallahi bu çok parametreli, çok değişkenli bir olay. Yani hayatın ne getireceği belli değil. Bazen çocuklar gerek kalıtsal özelliklerle, gerekse çevresel özelliklerle yahut çağsal, çağal özelliklerle belki babasının gittiği yoldan gidebiliyor. Ama öyle bir tarihin öyle bir noktasında, bir ayrım noktasında o çocuk doğabiliyor ki, yani babasından farklı bir yöne gidiyor. Örneğin Bach'ı ele alalım. Bach, barok çağın en son ve en tepe noktası olan bir temsilcisidir. Ama onun oğulları ki en azından 3 tanesi falan müzisyen olmuştur. Yani adı olan bir besteci olmuştur. Özellikle 2 tanesi. Bunların müzikleri baba Bach'ın müziklerinden çok farklıdır. Ama tam da o sırada çağ değişmektedir. Yani anlayış değişmektedir. O nedenle başka türlü olması da düşünülemezdi. Bu sorunun tek bir cevabı olduğu düşüncesinde değilim. Duruma göre değişebilir. Yani burada aslında babasının sanatının geliştiricisi de olabilir. Yahut da bambaşka bir yöne yelken açabilir. Bunda hiçbir zorlama olmasını düşünmüyorum. Yani böyle bir zorlama olmamalıdır. Tabii ki bir baba olarak, hatta bir dost olarak, insan zaten insan baba olmak ya da anne olmaktan önce dost ve arkadaş olabilmelidir. Yani bütün sıkı dostluklarınızda nasıl davranıyorsanız bence çocuğunuza karşı da öyle davranmalısınız. Böyle bir noktada tabii ki kendi görüşlerinizi açıklayacaksınız. Belki de onun gittiği yol sizin karşı olduğunuz bir yoldur. En azından o da bilmelidir ki siz karşısınız. Ama siz onu zorla şuraya da buraya yönlendirme hakkına sahip değilsiniz diye düşünüyorum. Ben de bu düşüncelere sahip olan bir kimse olarak yani davranışlarım esas olarak bu şekilde oluyor yani evdeki ilişkilerimizde.
1: Çocuğunuza ayırdığınız zamanla işiniz arasında nasıl bir denge kurdunuz? Çünkü çok yoğun bir insansınız.
2: Oğlunuz babamın çok önemli işleri olduğunu bildiğim halde babam benimle gelip örneğin bir maç seyredebiliyor, izleyebiliyor.
0: Bu doğru. Evet, gerçekten de bunu yapabiliyoruz. Her annenin ve babanın çocuklarıyla nitelikli olarak ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde genellikle böyle olmuyor. Erkekler daha çok bu işi kadınların üzerine yıkıyorlar. Ama baba figürü çok önemli bir figür. O açıdan yani bir kız için de erkek için de babasının kendisiyle ilgilenmesi ben çok önemli gibi görüyorum. O nedenle de bunu düşünen bir kimse olarak ilgileniyorum. Ama inanın ki bunu düşündüğüm için ilgilenmiyorum. İnsan olarak ilgileniyorum. Eğer yanımda botan olmayıp da herhangi bir kimse olsa onunla da ilgilenirim. O bir kişidir, insandır. Onunla da ilgilenirim. Yani botana verdiğim zaman inanın ki öğrencilerime yahut tanıdığım, sevdiğim bir başka kimseye verdiğim zaman da çok da farklı değildir. Özel olarak ona vermiyorum. Bir başka kişi de olsa bunu yapabilirdim. Önce bunu söyleyeyim. Yani Botan'ın illa benim oğlum olduğumdan dolayı çok özel bir zaman ayırdığımı düşünmüyorum. Ama yani madem birlikteyiz, o anda birlikte yaşıyoruz. Ortak sevdiğimiz bir konu var. Diyelim ki maç izliyoruz ya olimpiyatları izliyoruz. Yani bu türlü spor karşılaşmalarını çok severiz biz, izleriz. İkimizin de spora çok büyük bir iç yönelişi olduğunu düşünürsek. Yani orada birlikte oluyor. Bir şeyi ortak yapmak çok güzel. Yani onu tek başına izlemektense birlikte izlemek çok güzel. Diyelim ki televizyonda bazen çok güzel, hakikaten güzel diziler oluyor. Yığınla kötü diziler var. Onları tabii hiç semtine bile uğramıyoruz ama çok güzel diziler oluyor. Mesela onları birlikte izleyebilmek için zaman ayırıyoruz. Ben de bütün işlerimi ona göre ayarlıyorum. O da işlerini ona göre ayarlıyor. Bazen ufak felakarlıklar oluyor. Ben işimi diyelim ki gece 12'den sonra başlıyorum. 4.30'da yatıyorum mesela. 5'te yatıyorum. Mesela böyle şeyler oluyor. Ama olacak tabii. Yani bu türlü şeyler olacak. Bu türlü şeyler yapabiliyoruz. Şeye gelince, yani tabii ki öyle insanın hayat içinde iş olarak yapması gerektiği şeyler var ki onu tek başına yapması lazım. O öyle bir durumda tabii ki onu oğlumu katabilmek mümkün değil. Ama şuna inanın ki eğer oğlumu katabileceğim yahut oğluma yararlı olduğunu düşündüğüm herhangi bir işim varsa onu ona da oğlumu ona da götürüyorum. Yani orada bana engel olmuyor. Hatta tam tersi onun orada bulmasına büyük mutluluk duyuyorum. O zaman yani ona vereceğim zamanla işlerime verdiğim zaman bir çelişki oluşturmuyor. Eğer böyle bakıldığı takdirde bana kalırsa hiçbir ailede de oluşturulmaması gerekir, oluşmaması gerekir. Ama sanki bana böyle bakılmıyor. Ona bakıla ayrılan zamanla işe ayrılan zaman çelişkiymiş, birbirine çelişiyormuş gibi bakılıyor. O zaman da hakikaten yani zaman verse bile insan belki içinden ya ah şunu yapsaydım gibi bir şey düşünerek verdiği zaman o verilen zaman da kaliteli olmuyor. Dostça olmuyor, daha yakınca olmuyor vesaire. İnsanların konuşmadan da anlaşabildiği bir gerçek. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakarak da anlaşıyorlar. Yani ya kolunuzun şöyle bir kaldırmanızdan bile bir anlam çıkabiliyor. İnsanlar bu görünmeyen jestleri çok iyi kavrayabilen bir antene sahipler. Anlatabiliyor muyum? Ve insanlar arasında gerçek dostluğu bu kuruyor, biliyor musunuz? Hiçbir zaman sözler mözler değil. Şimdi bu açıdan bakıldığında eğer bunlar da samimiyseniz o zaman zaten o dostluk kurulmuştur. Siz ona zaman ayırmasanız da o da biliyor ki babam bana zaman ayırır ama demek ki ayıramıyor şu anda. Ha bundan emin olduktan sonra hiçbir zaman bazen ayırabiliyorum hakikaten zaman. Bazen hiç ayıramadığım da oluyor. Ama bunlar hiç sorun olmuyor bizde.
2: Yani burada güven çok önemli.
0: Güven bütün dostluklarda önemli. İnanın. Yani eşler arasında da önemli. Kız erkek arkadaşlığında da önemli. Yahut erkek erkek kız arkadaşlığında da önemli. Yani güven her şeyin başına geliyor. Yeter ki hakikaten siz sağlam kişilikli olup yani yaptığınız jestlerle, yaptığınız şeylerle ona o güveni telkin edebilmelisiniz. Ama ben güven telkin edeceğim diye yaparsanız o bir yerden ortaya çıkar. Hayır, güven telkin edeceğim diye değil. Zaten samimi olduğunuzdan dolayı onu karşıdaki alır. Bundan da korkmamak lazım. Ben mesela bazen insanlar birine yanlış hareketler de yapıyorlar. Ama ben ondan korkmuyorum. Nasıl olsa süreç içinde diyelim ki bir yerde beni yanlış tanıdı, değil mi? O beni nasıl olsa tanır diyorum. Bundan korkmuyorum. Yani kendimi işte şey etmek için aklamak için herhangi bir şey yaptığımı çok fazla hatırlamıyorum. Tabii ki özürümü de dilerim vesaire filan ama yani en de sonunda zaman onu gösterecektir. İlk anda yanlış düşünse bile bir süre sonra belki de diyecektir ki yok yanılmışım ya. Baksana ne kadar samimi insan diyecektir. Ya yeter ki siz kendi samimiyetinize inanın. Bence iş burada düğümleniyor.
1: Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Örgütü UNICEF çocukların durumu ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılan çocukların 5'te 4'ü haftada birkaç kez ailece yemek yediklerini söyledi. Çocukların sadece %40'ı ise anne ve babalarının haftada birkaç kez kendisine zaman ayırıp konuştuğunu belirtti. Değerli dinleyiciler, babalar ve çocukları söyleşisini yaptığım zaman Botan Özsan 14 yaşındaydı. Bu söyleşiyi 2005 yılında İstanbul'da yaptım. 1991 yılında İstanbul'da doğan Botan Özsan, 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde biyolansiyel eğitimine yarı zaman olarak Dilbağ Tokay'ın sınıfında başladı. 2002 yılında tam zamanlı eğitime geçti. Çeşitli öğrenci konserlerinin yanı sıra İtalyan Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi ve Ayvalık Kültür Merkezi'nde konserler verdi. 2004 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Genç Virtüözler yarışmasında ikincilik kazandı. 2004 ve 2005 yıllarında Ayvalık'ta yapılan Masterclass'ta Peta Bruns'un sınıfına katıldı. 2005 yılında Cem Mansur yönetimindeki Bursa Çocuk Filarmoni Orkestrası'nda çalan Özsan, aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Orkestrası'yla Vivaldi'nin ikinci cello konçertosunu seslendirdi.
3: Şu an lise 1'e başladım bu yıl ve violonsel çalıyorum. Hocam Dilbağ Tokay.
1: Botan, siz çocukluğunuzdan bu yana veya daha samimi olsun, sen çocukluğundan bu yana bir sanat insanı olan babanı nasıl tanıdın?
3: Ben küçüklüğümden beri müzikle iç içe oldum ve de babamı da besteci olarak tanıdım. Onun küçükken bana müzikler yazdı. İşte ben de onları gece uyurken benim odamda müzik şey vardı, dinliyordum. Ben küçükken babamın sanatçılığıyla ilgili bunlar aklımda kaldı.
1: Sen de şu anda sanatla uğraşıyorsun.
3: Evet, ben sanatla uğraşıyorum şu an.
1: Her sanatçı sanat alanında var olurken birilerinden etkileniyor. Bu babalar olabiliyor, anneler olabiliyor, başkası olabiliyor. Yani birisini kendisine örnek olarak seçiyor. Peki sen genç bir sanatçı adayı olarak babandan nasıl etkilendin?
3: Ben babamdan etkilendim yani. Zaten bu çevre içinde yaşıyorum. Annem de müzikle yani çok dinliyor ve seviyor. Küçükken böyle bayağı müzik dinliyordum. Ondan sonra işte büyüdükçe işte sorular sormaya başladım müzikle ilgili babama. Ve de işte babamın da bir etkisiyle yarı zamanlı kaydoldum. Ve de aslında ilk biraz korkuyordum müzikten. İşte babam da çok yetkin biliyor yani müziği. Ben korkuyordum. Fakat işte ondan sonra yarı zamanda ama müziğe korkum geçti yani. Ve de hocam da çok iyiydi. Dilbağ Hoca ve de oradaki ortam da çok iyiydi. Herkes işte çok müzik iç içe ve yakın davranıyorlardı. Ve de ben hem babamdan hem hocamdan hem de arkadaşlarımdan falan etkilenerek müziğe girmeye karar verdim.
1: Müzikten korktuğunu söyledin. Müzikten neden korkuyordun?
3: Yani zor ve karmaşık geliyordu küçükken, yani küçük yaştaydım. Ve de yapamam falan diye. Bir de işte eskiden babam da dediği gibi işte iş bulabilir miyim falan diye sormuştum. İşte onunla.
1: En çok sevdiğin, ben de böyle olsam dediğin bir sanatçı var mı?
3: Var.
1: Kim?
3: Yoyama diye bir aslında Çin asıllı Fransız, Çin bir Japon bilmiyorum. Evet, çok ben küçükken ilk senemde onu çalmıştım, İstanbul'a gelmişti. İşte şu an ondan etkileniyorum, çalışını da çok beğeniyorum.
1: Biliyorsun çocuklar belli dönemlerde büyüklerine karşı tepki duyarlar. Dinlemek istemezler, arkadaş çevresinden daha fazla etkilenirler. Babalar, anneler çocuklar için her gün öğüt veren, onlar adına karar verenlerdir. Senin babanla nasıl tartışmaların oldu, zamanla bu nasıl bir yöne doğru gitti?
3: Aslında beni tam zamanlı geçirmek için hiç zorlamadı baba. Tam zamanlı müzik eğitimine geçirmek için. Hani yarı zamanlı gitmek için hani yine ben istedim gerçi yani. Şey zorlamadı ama o karar verdi. Fakat babamla aramda geldi müzik konusunda. Tam zamanlıya girene kadar pek tartışma olmadı. Fakat tam zamanlı artık ciddi meslek. İşte sen ben mesela violonsel çalıyorum. O violonsel, ben şu an violonselciyim. Onu büyüyünce de öyle olacağım için, yani mesleğimi seçtiğim için. Babam daha titiz ve dikkatli çalışmamı istiyor. Bu konularda bazen konuşuyoruz, tartışıyoruz. Genelde müzik konusunda ama çok terse gitmiyorum. Çünkü tabii yanlış oluyor.
1: Yani sonuçta anlaşıyorsunuz.
3: Sonuçta evet, anlaşıyoruz.
1: Sen bir genç olarak sanatçı bir babaya sahip olmakla kendini şanslı mı görüyorsun, yoksa bu durum senin aleyhine mi oldu?
3: Bence bunu ikiye ayırmak gerek. Hem kendimi çok şanslı ve şanslı görüyorum. Hem de aleyhime olan, ki bu daha az bir kısmı olan bir şey de var. İlk istersen aleyhim olandan, daha kısa olandan başlayayım. Sana, babam sanatçı olduğu için mesela okuldaki ödevlerimi mesela başka diyemiyorum. Çünkü anlıyor veya yapamadım mı anlıyor yani. Bir çıkar yolu olmuyor. Veya çok titiz, yani daha çok titiz arkadaşlarımdan çalışmak ve daha çok çalışmak zorunda kalıyorum. Yani babam sanatçı olduğu için. Eskiden de beni bayağı çalıştırıyordu. İlk birkaç yıl temelim sağlam olsun diye. Şimdi artık kendim çalışıyorum. Ondan bir yani çocuk olduğum için küçük bir aleyhime olan bir kısmı var. Fakat lehime olan kısmı tabii ki daha fazla. Çünkü işte ailemde bilen bir kişi var. Müziği bilen bir kişi var. Ve de yardım ediyor birçok konuda. Yani daha küçükken çok yardım etti. İlk başladığım 1-2 senede. Ve de işte şu anda onun sayesinde temelim iyi. Ve de bence benim için çok iyi bir şey oldu ailemde. Müzik bilen bir insanın olması. Ve de babam yani.
1: Babanın beğendiğin ve beğenmediğin yanlarını bize anlatabilir misin?
3: Beğendiğim yönün çok. İlk beğenmediğim yönden yine başlayayım kötü taraftan.
2: Evet.
3: Beğenmediğim yönü bazen bir iş yaparken çok titiz oluyor. O tabii ki iyi bir yön. Yani iyi iş çıkarma konusunda falan. Bazen bence fazla oluyor. Fazla titiz çalışıyor. Bir de bazen bazı günler agresif davranabiliyor. Ama iyi yönü olarak mesela bir arkadaş gibi konuşabiliyoruz. Ondan sonra işte bana her şey çok yardım ediyor. İşte çalışmamda ve de işte bir şey oldu mu mesela beni çok koruyor dışarıda. Gerek hocalarıma karşı, gerek işte diğer ailedeki arkadaşlarım falan filan karşı çok koruyor baba. Genel olarak iyi anlaşıyoruz yani. Benim için. İyi ve kötü özellikleri.
1: Baban Sarper Özsan yaptığı işi ne kadar ciddi alıyor? Bu durum sana zaman ayırmasında etkili oluyor muydu?
3: Baba yaptığı işi çok şey yapardı. Çok yani titiz yapıyor. Ve de çok iyi sonucunda çok güzel çıkıyor. Fakat neyse ki şu an hiç benden zamanı esirgemedi. Çok işte bayağı bir zaman verdi. Bugün bile o kadar işi var yani. Her gün işte bir iş oluyor, bir seminer oluyor, bir beste yapma falan oluyor. O zaman bile birçok zaman bana veriyor zaman. Benle birlikte oluyor işte. Konuşuyoruz bazen. Bazen mesela bir televizyon maç oluyor, onu seyrediyoruz işte. Yani şu ana kadar bana benden hiç az zaman verdi diyemiyorum. İş yapma şeyi de bence bayağı iyi.
1: Babanla ilgili unutamadığın bir anın var mı?
3: Var. Yani. Ama müzikle ilgili olması gerekmez değil mi? İşte şey bizim eskiden bir Hyundai Accent marka arabamız vardı. Ben bir yere gitmiştim. Ve babam onunla arda arda 2-3 kez Ankara ve İstanbul arası yapıyordu. Bizim ailenin diğer tarafı Ankara'da yapıyordu. Ve de işte, beni 15 gün sonra falan almaya gelince başka bir arabayla gördüm. Ben de işte ne oldu falan dedim. Meğerse arabayı çarpmış. Yani kaza yapmış. Orayı genelde unutamıyorum. İşte.
2: Arabayı sevdiğin için mi yoksa?
3: Hem arabayı çok sevdim arabayı. Bayağı ilk araba falandı. Bir de işte orada işte anlarsınız ya böyle surat ifadesi veya şey o kadar işte özlemişiz. 10-15 gün geçmiş falan.
1: Sen konservatuara girmek istediğinde babanın tepkisi nasıl oldu?
3: İlk yarı zamanlı ya. O istedi girmemi. Çünkü bir müziği görsün dedi. Yani müziği meslek olarak edinmemi değil de ilk baştan işte müziğe nasıl seviyor mu sevmiyor mu falan diye görsün diye istedi. Ben de işte ben de ilk temkinliydim. Fakat girdim tabii ki de. Yarı zamanlı ya daha. Ben karar vermedim fakat işte, hocam çok iyi davrandı iki yıl ya yine iyi davranıyor hocam çok iyi davrandı ondan sonra işte arkadaşlık ortamı falan derken çok işte beğendim yani ilk yıl biraz hayal kırıklığım olmuştu ama ondan sonra işte iki yıl zamanı çok beğendim işte ve de babamın hiç söz etmemişti bile tam zamanlıya girmeyi işte tam zamanlıya girerken yani tam o zamanlar gelirken ben babama söyledim ve de işte girdik. Tam zamanı girdim. Babam da İlk şaşırdı biraz ve de tam olarak o zamanki ruh halini bilmiyorum ama şaşırdı ve de yani sevindi tabii ki de. Bir de yeteneğim de vardı bu o işe kulak açısından. Ondan sevindi baba.
1: Baban senin için ne ifade ediyor Botan? Serper Özcan denildiğinde kafanda nasıl bir resim oluşuyor?
3: Serper Özcan dediğinde ilk önce babam oluşuyor. İşte konuşabileceğim işte bazen abi gibi. Bazen işte baba gibi birisi oluşuyor. Ve de yani her işi yapabilen. Mesela evde yemek çok güzel yapıyor. Ütü çok güzel. Ev işlerine çok yatkın. Sonra tamir işlerine çok yatkın. Her şeyi onarabiliyor. İşte bir tek bilgisayara yatkın diye. Onun işte her şey işte çok iyi yani iyi bir insan. Yani kötülük düşünmeyen. İşte işini iyi yapan. Bazen agresif olan ama iyi olan bir insan yani. İçinde hiç kötülük düşünmeyen, kin tutmayan bir insan olduğunu düşünüyorum. Babam deyince.
1: Evet. İnsan elektronik aletlerle düşüncenin bir yerden bir yere ulaşımını hızlandırabilmiştir. Ancak düşüncenin kalitesini yükseltmeyi hiç ama hiç becerememiştir. Baban senin için bir otorite mi yoksa tartışabileceğin bir kişi mi?
3: Bence ikisi de. Hem birçok zaman çok şey tartışabiliyoruz. İşte birçok hem dünya meselelerinden hem işte Beyoncé ile ilgili bir yer falan filan çok iyi tartışabiliyoruz arkadaş olarak. Fakat bazen de mesela ben daha işte küçüğüm dedim yani genç yaşında olduğum için işte kötü şeyler de yapabiliyorum. Yani daha tam büyümedim. O reşit yesim verdi ondan. Babam mesela o konularda da otoritesini sağlıyor yani. İşte üstünde egemen de olabiliyor. Ama daha çok arkadaş gibi geçiriyoruz.
1: Değerli dinleyiciler, Botan Johann Sebastian Bach'ın 3. suitinden Brecht adlı parçayı bizler için çaldı.

0: Fakat neyse ki şu an hiç benden zamanı esirgemedi. Çok işte bayağı bir zaman verdi. Bugün bile o kadar işi var yani. Konuşabileceğim işte bir, bazen abi gibi, bazen işte baba gibi birisi oluşuyor.
1: Ben de bütün işlerimi ona göre ayarlıyorum. İnsanların konuşmadan da anlaşabildiği bir gerçek. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakarak da anlaşıyorlar. Yani ya kolunuzun şöyle bir kaldırmanızdan bile bir anlam çıkabiliyor. İnsanlar bu görünmeyen jestleri çok iyi kavrayabilen bir antene sahipler. Anlatabiliyor muyum? Ve insanlar arasında gerçek dostluğu bu kuruyor, biliyor musunuz? Hiçbir zaman sözler mözler değil. İnanın ki bunu düşündüğüm için ilgilenmiyorum. İnsan olarak ilgileniyorum. Eğer yanımda botan olmayıp da herhangi bir kimse olsa onunla da ilgilenirim. O bir kişidir, insandır. Onunla da ilgilenirim. Şimdi karımca, tabii ki insanlar gerektiğinde birbirlerini yönlendirebilirler. Ama yönlendirme esas olmamalıdır. Benim için rehber olmak, kılavuz olmak önemlidir.
2: Nasıl zayıflayabileceğimiz, nasıl sevgili bulabileceğimiz, seksüel olarak nasıl doyuma ulaşabileceğimiz, nasıl çevrenin dikkatini üzerimize çekebileceğimiz, nasıl önemli olabileceğimiz, ruhsal bulanımdan, aşk acısından nasıl kurtulabileceğimiz ile ilgili dersler, kurslar var. Ama çocuk eğitimiyle ilgili hiçbir ders yok. Her aile el yordamıyla çocuk yetiştiriyor.
3: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65